FM.

FM.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazi Maus'a Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Haziran geceleri şimdi çok daha keyifli. Coffee in Terasta arkadaş buluşmalarının favori kampanyası başladı. 4 kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Terasta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.

detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

No competition, just strictly dance.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse şahanesinden benim sevdam İskele'de. Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Summer Pool.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva. Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yeni

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüne sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. There is no other choice.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

FM.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Summer Pool.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri.

FM.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hak yedek.

0: modern.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası, Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri.

de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.

0: elektrik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

FM. 3, 3, 1.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.

0: Selenium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Onların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

0: FM.
1: Now tuned into the greatest.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music. Music. Is-

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smoking.

0: de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
4: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

0: summer pool.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is the answer.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Girne Üst Yolda.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music is the answer.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is...

0: to you by Corinium.
1: Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra.

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Apple. Süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Vestel yeni müzik listesini sunar. The New Music List. When we said the biggest hits,

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya.

envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz.

0: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
5: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
6: Çocukların eline telefon değil tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
7: Why Dance FM?
8: Music is the answer.
7: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
8: Music is the answer.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999. Bike, always be with you.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music.

FM.

0: Hot Mix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

0: Sanatın Kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazi Maus'a Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın. This is the station you listen to the most. Why Dance FM.
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Estel yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor.

FM.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

Sudan.

0: Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM.

0: Summer Pool.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

FM.

FM.

0: Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Prince FM.
1: Does my hair look beautiful?

Sound.